Kadirgandu Maygu Baygo Ya Jagana Ayada Gülana Yelana Yelata Bülküdüdü.